0: oşt, eğer zaks kömey, ey oşt, eğer zaks köm, ey oşt, eğer zaks kömey.
1: Sige, hoe ik me toe, permaleer, gisaks kidimie, wat moeilijk, vol.